Radyo Helsinki'yim. Yeni nüvali harmonisi radyo rinisini de coş çep. Menü çitati vogül ve smali ve lepeyen ve tecelbide mi tingül macik filan töper hapıd ne ayrı. Öş tinglu harmonisi muzikas. Çe bönten dihin të gjithata që ndëgjojnë Radio Helsinki'yim. Në gjon shipe.